0: 我哪知道崔家是什么玩意儿啊？
1: 这行，这小子行啊，他没打算跟你真离，他签个不知道什么玩意儿的名儿。来来来，快快！
0: 我怎么哄啊？
1: 你不给他准备惊喜了吗？快点快点！
2: 啊，你不说我都忘了。
0: 媳妇儿，今天呢是咱俩结婚一周年的纪念日，你说你这一年天天照顾我，受这么大累，我还跟你吵架，你说我多不懂事，都是我不对，媳妇儿，请你原谅我。媳妇儿，我爱你。
1: 小惊喜啊！哎呀，啊！你看我年轻的时候多能整事儿，这家伙一天天的啊！哎呀！
3: 哎呀！这是他？
4: 谁呀？这是？
3: 老头子！
0: 老二！
3: 哎呀，老头子！
0: 你也过来了？
3: 吓死我了！
1: 你是怎么过来的？你啊？
3: 你不一下给劈没了吗？我就蹲边上哭啊！咔嚓！一个雷我就也过来了。哎呀，
1: 想死我了你！
0: 不是，大爷啊，这位是谁呀？
1: 媳妇儿，你看看这是谁？
3: 老公。
2: 哎呀，这都是毛病。
0: 停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停